0: En Ushuaia aprovechamos cada día de la temporada para transformar la ciudad. Con el programa de recuperación vial, estamos interviniendo más de 18.000 metros cuadrados con asfalto nuevo. Avanzamos con fuerza propia gracias a nuestra planta de asfalto, sumando fresado y pavimentación en puntos clave. La emblemática pasarela Luis Pedro Fique ya cuenta con un 95% de avance, que comprende una nueva bicisenda, veredas e iluminación. Renovamos veredas en el Turbal, bacheamos 58 calles, estamos trabajando en el Jardín Los Orzales y la nueva oficina de turismo. Y vamos por más. El nuevo paseo costero sumará 1.500 metros de extensión con cuatro manos para mejorar la conectividad. Más desarrollo, más ciudad. Ushuaia, la ciudad que elegimos.
1: Yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok y